Utagahkim skonan CJWE.ca kispen knuhtik skihtin autan siya takamgak nihianak. Eogoma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik. Ektomak stawi muhtsiganik CJWE.